0: Sorcerer'ın trikiği bu. Kuralım o. Çok sonra. Bu da çok.
1: Pondümüz de ertiğim.
0: Kuralım ona günah kısarsın. Benim tüple çekim.
2: Bakın sesi istiyorsanız.